0: Hoşlamıyorum.
1: Seven.
0: Devon 330. O brave mental agreement on 19 adventure.